ya. Ama ki hakka diye ya tek insan bol mu gön? Karaman ile sangır pokrışlı. Yenmin kendi pıyah sıra sangı mı kaymakı? Angwi jelakan di kanan cakru sudar sana porsi.